Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.

0: 99, 0541 697 71 99.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırılarına karşı geniş kapsamlı operasyon başlattı. İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 tesisi hedef alarak misilleme yaptı. Bölgedeki gerilim artıyor, ateşkes ihlalleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cihat'sa yaptırımlarını kaldıracağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti. Trump, yakın işbirliği vurgusu yaptı. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Fiyatları 150 ila 450 lira arasında değişen ürünler, pratikliği ve uygun fiyatıyla yelpazeyi geride bırakarak yazın vazgeçilmezi oldu. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere ve dinlenme tesisi tabelasına çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı, 5'inin durumu ağır. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını dalgalandırırken, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve muafiyet iptali piyasalarda belirsizlik yarattı. Yatırımcılar FED toplantı tutanaklarını bekliyor, ons altın 4.123 dolar seviyesinde.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Marsilya ile 45+5 milyon euro karşılığında anlaşarak İngiliz oyuncuyu 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A milli kadın voleybol takımı 2026 Viyana 3. haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı. Zehra Güneş sakatlıktan döndü. Lionel Messi, Mısır karşısında 9. asistini yaparak Maradona'nın 8 asistlik rekorunu kırdı ve Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'le Ordu çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Isomet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

Düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra Samsun 0530 036 8215 0530 036 8215 Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

0: ömrüm sana ama bekleme beni.
1: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: 75 67 19 0362 542 64 54 Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğumun yokluk yıllarıydı. Her şey için uzun uzun beklediğimiz yıllar. Karanlıkta otururduk geceleri. Mum ışığında anlatırlardı acıklı hayat hikayelerini. İki elim yanaklarımda usul usul ağlardım yalnız kalmış gurbet gelinlerine. Çocuk kalbim dua ederdi türkülerle evimize gelen geçmişlerine. Annemin sesiyle dinlemiştim bunlardan birini.

İsmi neydi acaba? Hastane önündeki ağaca ağlayanın. Fikriye mi yoksa? Kiraz mı? Hacer mi? Fidan mı? Neydi çare bulunmaz hastalığı? Neden kimse yoktu? Neden kendi omuzladı baş tabibin ona fısıldadığı acıyı? Yoktu bu sorularımın cevabı. Belli ki kendiyle bir başına kalmış, ince ince yakmıştı bu ağdı.

Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür sanırdım. Dilini ve yönlerini bilmediğim bir ülkede, metroların rüzgarlarında anladım hasretten de ölünebileceğini. Ve gördüğüm her boş alana eksiksiz çizebileceğimi, özlediğimi.

benzer bir şey. Beni yabancı sayarken aslında bana yabancıların yüzlerinde tanıdım kendimle bir başıma kalmayı. Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünürse

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde Beştepe'de 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa güvenliği ve ittifakın geleceğini masaya yatırıyor. Türkiye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyor. İran'ın güneyinde Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar yaşanırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırdığını iddia ederek karşı saldırı başlattı. İran misilleme uyarısı yaptı. İstanbul polisi ticari taksiyle 4 göçmeni kaçıran 2 insan tacirini yakaladı. Organizatör AZ'nin evinde para, sahte pasaport ve cep telefonu bulundu. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. Ankara'da sıkı yönetim nedeniyle kamu görevlileri izne çıkarıldı. İş yerleri kepenk indirdi. Cadde ve sokaklar yaya geçişine kapandı. 56 bin polisle kuşatılan şehirde araç trafiği kamyonlarla engelleniyor. Yazı yazılamadı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanırken, karşılama heyetinde bulunan Türk komutanlara asker selamı verdi. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi ve kamuoyuna yansıdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Junior Olaitan Beşiktaş'a beklenmedik transferle geldi. Penaltı üzüntüsünü yaşadı. Gelişimini sürdürüyor. Avrupa Ligi hedefiyle şampiyonluk için mücadele edecek. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu'ya cuma mesai bitimine kadar lige katılım formu teslim ederse takım ligde kalacak, aksi halde ceza alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL 3. haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı ve Japonya etabına galibiyetle başladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'le Ordu çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856. 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

değildi benim derdim, sensizlikti. Güzel bir şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küs.

0: reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnında şafaklar dürdüş kursun arkadaşlar, bırak iz

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde Beştepe'de 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa güvenliği ve ittifakın geleceğini masaya yatırıyor. Türkiye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyor. İran'ın güneyinde Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar yaşanırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırdığını iddia ederek karşı saldırı başlattı. İran misilleme uyarısı yaptı. İstanbul polisi ticari taksiyle 4 göçmeni kaçıran 2 insan tacirini yakaladı. Organizatör AZ'nin evinde para, sahte pasaport ve cep telefonu bulundu. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. Ankara'da sıkı yönetim nedeniyle kamu görevlileri izne çıkarıldı. İş yerleri kepenk indirdi. Cadde ve sokaklar yaya geçişine kapandı. 56 bin polisle kuşatılan şehirde araç trafiği kamyonlarla engelleniyor. Yazı yazılamadı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanırken, karşılama heyetinde bulunan Türk komutanlara asker selamı verdi. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi ve kamuoyuna yansıdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Junior Olaitan Beşiktaş'a beklenmedik transferle geldi. Penaltı üzüntüsünü yaşadı. Gelişimini sürdürüyor. Avrupa Ligi hedefiyle şampiyonluk için mücadele edecek. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu'ya cuma mesai bitimine kadar lige katılım formu teslim ederse takım ligde kalacak, aksi halde ceza alacak. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 VNL 3. haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı ve Japonya etabına galibiyetle başladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu bir görüntü var. Özellikle Doğu Karadeniz ile Ordu çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sinop yarın çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Amasya yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

Seni biraz küçümsemişim galiba Adanalı Ramazan.

0: 42 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215 0530 036 8215. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
3: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

0: Hadi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve

0: fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
2: Reklamları dinlediniz.

Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına. Dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba. Çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda. Hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: ben eski dostlara ağlarım. Tutar düşten ellerinizi yanarım.
1: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin sona erdiğini belirterek sert askeri operasyonlar yapılacağını açıkladı. Trump, amacının İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurguladı. NATO zirvesinde ödüllü Türk şef Fatih Tutak, 32 ülke liderine Türk mutfağından mantı, dana kaburga, taş fırın pide ve sütlü Nuriye gibi yöresel lezzetler sundu. Menüde modern teknikler kullanıldı. Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun Holstein ineği, nadir görülen 300 buzağı doğurdu. Veteriner müdahalesiyle sağlıklı doğan yavrular aileye büyük sevinç yaşattı. Tarım Müdürlüğü sağlık kontrolleri yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi programlarda sürekli mavi yansıtıcı pilot gözlükler takıyor. Bu gözlükler diplomatik temaslarda dikkat çekiyor. Uzmanlar, gözlüklerin sağlık açısından özel işlevi olmadığını, siyasi imaj unsuru olduğunu belirtiyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Esnaf Kubilay Örçün, fiyatların 150 ila 450 lira arasında değiştiğini, pervanelerin yelpazeye göre daha çok tercih edildiğini ve satışların artacağını belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Fatih Terim'in kulübe ilk imzasının 52. yılında özel mesajlandı. Terim, kulüple bağını duygusal sözlerle ifade ederek taraftarları etkiledi. Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri 2027 sonbaharında başlayacak NBA ve FIBA destekli Avrupa projesinde yer alacak. Grup maçları 6 Ekim'de başlayacak. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Roma ve Marsilya ile yarışırken 45+5 milyon euro teklifli anlaşmaya çok yakın. Greenwood, 45 maçta 37 gole katkı sağladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ile Ordu çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli geçecek, sıcaklık en yüksek 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz. Bir

0: yine de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için, semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

anne. Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: O bir tanecik kuzum. Sen çok mu heyecanlısın yavrum?
1: Evet, çok heyecanlıyım.
0: Oy bir tanem. Olsun, ne yapalım? Herkes evlenip gidiyor.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya bin

0: Bustan'ın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve

0: Fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
3: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.

0: Radyo Mota.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz akşamlarının yeni adresi Ali Kale Turistik Tesisleri artık akşamları da sizlere hizmet veriyor. Havuz kenarında çayınızı yudumlayın, kahvenizi için semaver eşliğinde sohbet edin, dondurma ve atıştırmalıklarla sevdiklerinizle keyif dolu anlar yaşayın. Doğayla iç içe, huzurlu ve nezih bir ortamda yazın tadını çıkarın. Aileniz ve sevdiklerinizle sizi de Ali Kale'ye bekliyoruz.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
2: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı.

katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

Hepsini biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

sen tutamaz kendini dilinden, kopar da gider en sevdiği her anın.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda, nokta virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına, sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı,